0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Daha iyi bir gelecek için tasarlanmış olan Big Housing Build projemiz kapsamında eski sosyal konutlar yenileniyor, ihtiyacı olanlar için uygun fiyatlı, modern ve enerji tasarruflu konutlar inşa ediliyor. Söz konusu konutlar modern, enerji tasarruflu ve herkes için erişilebilir olacaktır. Bu amaçla Victoria genelinde 16 binin üzerinde yeni konut sağlıyoruz ve daha da fazlasını sağlamaya devam edeceğiz. Bu, daha iyi bir gelecek için atılmış büyük bir adım. Yaşadığınız semtte neler olduğunu merak ediyorsanız Big Housing Build hakkında daha fazla bilgi edinin. Victoria hükümeti Melbourne tarafından onaylanmıştır.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
6: İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz ve dahi izleyicilerimiz. 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu'nun salı akşamı canlı yayına hoş geldiniz. Melbourne, Brunswick'teki stüdyomuzda ben İbrahim Göçoğlu.
7: Ben Adem Atmaca.
6: Ve dahi
8: Mahmut
6: Eren Bey ile birlikte inşallah bir saat boyunca size güzel haberler vermeyi ümit ediyorum. Faydalı bilgiler.
8: Türkiye haberleriyle başlıyoruz.
6: Başlayalım.
7: Evet.
8: Ve ardından
6: tamam.
8: Facebook sayfamız açık değerli dinleyiciler. Canlı olarak bizi oradan izleyebilirsiniz.
9: Dün Ankara'da kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. Amerikan basınına açıklamalarda bulunan Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması konusunun da gelecek hafta içinde netleştirileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın soykırımcı Netanyahu'yu telefonda azarladığı iddia edildi. Söz konusu iddia Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Axios haber sitesinde yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden iki yetkiliye dayandırılan haberde Trump'ın Netanyahu'ya Lübnan konusunda çok sinirlendiği ve telefon görüşmesinde ağır hakaretler ettiği iddia edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret amacıyla gittiği Finlandiya'da bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Buradaki konuşmasında önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız ifadesini kullanan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Numan Kurtulmuş, siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye vizyonunun büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım olduğunu söyledi. Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin güvenlikten taviz anlamına gelmediğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde kurultayda oy kullanan bütün delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporlarıyla banka hesap hareketleri ve sosyal güvenlik kurumu kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında tutuklu Muhittin Böceğin kuaförüyle sosyal medya danışmanı ve bir mimarın bulunduğu 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 3'ü yakalandı, bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Suç ve suç gelirleriyle mücadele devam ediyor. İstanbul ve Nevşehir merkezli soruşturmalarda 221 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilere ait 70 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. FETÖ ile mücadeleye devam ediliyor. Kayseri ve Gaziantep'te hakkında Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Bu yılki hububat alım fiyatları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerle birlikte üreticilerin eline ekmeklik ve makarnalık buğday için ton başına 19.514 lira, arpa içinse 15.764 lira geçeceğini açıkladı. İtalya'nın güneybatısında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İtalya'nın yanı sıra 4 ülkede daha hissedilen depremin merkez üssünün Akdeniz'de İtalya'nın güneyindeki Cosenza kentinin yaklaşık 30 kilometre açıklarında olduğu bildirildi. Sarsıntının Akdeniz'de yerin 250 kilometre derinliğinde meydana geldiği duyuruldu. Spor. Sayın dinleyenler, A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası karşılaşmaları öncesinde performansını ortaya koydu. Ay Yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final ilk maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı lacivertliler uzun süre geride götürdükleri karşılaşmayı 60-59 kazandı. Haberleri sunduk.

0: The following program is in Turkish.
1: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 9400-15-1928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelikse yıllık $16.

0: İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz ve dahi izleyicilerimiz. Facebook açık mı Mahmut abim?
1: Evet, şu anda tam net olarak açık.
0: O zaman şöyle kameraya doğru bakarak konuşayım ben. Değerli izleyicilerimiz, dünyanın her yerindeki izleyicilerimiz. Hatta Finlandiya'dan izleyicimiz varmış.
2: Evet.
0: Finlandiya'ya, Kuzey Kutbu'na doğru giderken Finlandiya'ya buradan sevgiler ve selamlarımızı da yolluyoruz.
2: Biliyor
0: değerli
2: musun,
0: izleyicilerimiz.
2: Finlandiya dediğinde iyi bir bilgi vereyim.
0: Ver.
2: Finlandiya'da hiçbir özel okul yok. Bir. İkincisi, dünyanın en iyi eğitim sistemi Finlandiya'da.
0: Ciddi misin?
2: Evet.
0: Neden acaba?
2: Çünkü onların eğitime çok önem verdiklerini ve bir sistem kurduklarını, şu çocuklara ev ödevi çok yok, okulda daha değişik programlar ne yapıyorlar. Ve o yüzden devletin okulları o kadar iyi ki hiçbir özel okul ayakta duramadı yani.
0: Şimdi Finlandiya bir İskandinav ülkesi.
2: Evet.
0: Üç tane İskandinav ülkesi var. Hatta dört de diyebilirsin. Bazıları dört diyorlar. Mesela Norveç, İsveç, Finlandiya, değil mi? Norveç deniz kenarında olan, İsveç ortadaki olan ve doğu kıyısında Rusya'ya yakın olan ve sınır komşusu olan Finlandiya. Finland diyorlar bunu Norveyliler ve İskandinavlar. Öyle değil mi?
2: Evet.
0: Danimarkalılar da kendilerini İskandinav gibi saymak istiyorlar. Çünkü İskandinavların, İskandinav ülkelerinin dünya üzerine çok pozitif bir reputation dediğimiz şey, intibaları var.
2: Pek de öyle demeyelim. Yani
0: demeyelim mi?
2: Bazı ülkeler PKK'yı destekliyordu, hatırladın
0: mı? Evet.
2: Onun için yani.
0: Evet, evet. Bizim nezdimizde
2: günahsız bir ülke yok yani. Onu da
0: tabii,
2: söyleyelim.
0: Tabii. Değerli evet. izleyicilerimiz. Şimdi oraları geçmişken, İskandinav ülkeleri ve dahi Finlandiya soğuk oluyor evet. genellikle. Ve soğuk demişken hava durumuna geçelim. Çünkü neden
2: bugün,
0: dersen...
2: Bugün Melbourne gibi... İskandinav ülkesi gibi değil mi bugün?
0: Neden biliyor musun? 1 Haziran Avustralya'da kış aylarının başlangıcıdır.
2: Evet.
0: Evet. Türkiye'de de tam tersi, yaz aylarının başlangıcı. Avustralya'da da 1 Haziran kışın başlangıcı demektir. Kış mevsimi resmen girdi demektir ve hakikaten soğuk idi.
2: Evet.
0: Soğuk idi değil
2: mi? Dün çok kötüydü. Yağmurluydu, evet. soğuktu. Ama bugün... Soğuktu ama yine
0: sabahtan
2: güneş çıktı.
0: Çok soğuktu. Evet. Sabahtan çok soğuktu. Dolayısıyla hava durumuna geçecek olursak şu anda Brunswick'te 14 derece. Şu anda Brunswick'teyiz ya biz. Yarın için Wednesday yani yarın için yine 14 derece en sıcak.
2: Evet.
0: Gece 9'a kadar düşecek, yağmurlu. Perşembe günü 13 derece daha da soğuk.
2: Yağmurlu.
0: Cuma günü 14 derece yine aşağı yukarı aynı ve biraz açık. Cumartesi günü biraz daha güneş göreceğiz. 16 dereceye kadar yükselecek. Evet. Pazar günü 1 derece daha yükselecek. 17'ye çıkacak. Biraz da güneşli olacak. Pazartesi günü de full güneşli ve 16 derece olacak.
2: Evet.
0: Değerli kardeşim.
2: Bu kış erken geldi mi diyelim. Çünkü normalde 6. ayın başında fena değil havalar ama
0: evet.
2: bu sene...
0: Bu sene geldi.
2: Geldi yani.
0: Geldi. Galiba ve size bir müjde vermek istiyorum.
2: Kar yağmıştır.
0: Evet değerli izleyicilerimiz. Önümüzdeki haftaya pazartesi günü yani 8 Haziran resmi tatil. Evet, ne resmi tatili diyecekseniz Avustralya'da kralın doğum günü olarak geçiyor.
2: Bir şey soracağım.
0: Buyur.
2: Geçen senelerde kraliçenin doğum günüydü değil mi?
0: Evet.
2: Aynı gün.
0: Evet.
2: Şimdi
0: kraliçeye...
2: Şimdi kral geldi.
0: Evet.
2: Onun doğum günü aynı mı yani?
0: Aynı. Evet aynı gün. Hatta eyaletlere göre değişiyor.
2: Gerçek doğum günleri değil ama.
0: Değil tabii yani, canım. Gerçek
2: simbolik.
0: Doğum günleri değil. Hatta Avustralya'nın değişik eyaletlerindeki bu kralın veya kraliçenin doğum günü resmi tatili değişik tarihlere tekabül ediyor.
2: Evet ve burada... kraliyet ailesini sevmeyenler var ama
0: var tabii.
2: Ama tatillerini seviyoruz.
0: aşağı yukarı halkın %50'si
2: evet.
0: Kraliyetten ayrılıp yani İngiliz krallığından ayrılıp Avustralya'nın bir cumhuriyet olmasını evet. istiyorlar.
2: Ben de bu yöndeyim.
0: Ben de.
2: Ama kraliyetin de tatilini de güzel atıyoruz. Kimse demiyor ben de o tatil
0: evet,
2: günü yapmıyorum.
0: Evet. Dolayısıyla değerli izleyicilerimiz haftaya pazartesi günü resmi tatil. Evet. Kralın doğum günü tatili. Ve aynı zamanda bir
2: senin
0: müjde...
2: Senin de mi doğum günün?
0: Değil. Evet. Bir müjde daha vermek istiyorum. Evet. Snow Bunny derler İngilizce'de. Kar ve kayak mevsimini sevenler için Snow Bunny derler. Biliyorsunuz Alpler, karlı dağlar kayakçılıkla meşhurdur. Ve Avustralya'da hani çöl ülkesi olarak bilinen Avustralya'da bile Alp dağları gibi yüksek dağlar, kar yağan dağlar ve kayak resort dediğimiz kayak merkezleri var. Evet. Mesela bizim Victoria'da en yakınımız 230 kilometre Mount Bula var. Evet. Onun az ilerisinde Mount Hotham var, kayak merkezi var. Az ilerisinde Falls Creek kayak merkezi var. Bunlar tam teşekküllü, teleferikli, efendim tam teçhizatlı kayak merkezleri. Otelleriyle, pansiyonlarıyla, kayak kulüpleriyle tam müteşekkil kayak merkezleri var. Ve ben bir itirafta bulunmak istiyorum.
2: Evet, buyurun.
0: Hafta sonu.
2: Evet.
0: Milletim adına.
2: Evet.
0: O yolu gittim, geldim. Mount Bula'ya kadar gittim.
2: Gittin. Kar var mıydı?
0: Vardı.
2: Böyle ama hafif, kayak yerler açılmadı daha.
0: Henüz yok.
2: Evet.
0: Kayak merkezinde incin top oynuyordu. Hı-hı. Yani lafın gelişi.
2: Evet.
0: Birkaç tane Hindistanlı aileler gelmişti. Onlar göze çarptı. Onlar gezmeyi seviyorlar. Özellikle Karlı Dağı seviyorlar, biliyor musun?
2: Bu ülkeye yeni geldiler.
0: Evet.
2: Oralara biz 20-30 sene... Nasıl Türk aileleri gidiyordu, şimdi onlar gidiyor.
0: Onlar yani. Gidiyorlar.
2: Temiz miydi etraf?
0: Temizdi, evet. Tamam. Oteller henüz, otellerde kimse yoktu.
2: Evet.
0: Hatta benim kalacağım oteli teftişe gittim. Evet. Çünkü önümüzdeki cumartesi, pazar ve pazartesi, yani kralın doğum günü ya, tatil olduğu için. Oraya bir teftişe gittim. Kayak merkezinin ve kayak sezonunun açılış hafta sonu. Bu hafta sonu. Kayak açılış. Sezonunun açılışı.
2: Biraz erken gitmiyor mu? Beklesene biraz kar yağsın. Biz mesela 7. aydan iyi gidiyoruz. Tam böyle kışın ortasında. Kayak merkezleri hepsi açık.
0: Bana aceleci mi diyorsun?
2: Biraz acele ediyorsun.
0: Abi yani. Benden çok daha acele edenler var. Nasıl? Mesela Japonlar.
2: Ama
0: adamlar balığın pişmesini bile beklemeden çiğ çiğ balık yiyorlar. O yüzden ilerideler.
2: Onun için ama şimdi sen hemen gidiyorsun... O belki kayak merkezi açılmaz da yani.
0: Açılacak.
2: Daha açık. Ama oradan biliyorsun 4-5 tane şey var.
0: İster kar yağsın, ister kar yağmasın.
2: Gidiyor.
0: Bu hafta sonu orada çok büyük bir cümbüş olacak.
2: Tam şey mi, pist mi diyorlar ona?
0: Pist, evet, evet. Pisti. Cümbüş olacak. Festival hazırlıkları evet. Yapıldı. Orada kar yağmasa da bile orada kar yapma makineleri var.
2: Tamam da o biraz şey gör, sert oluyor onun karı.
0: Olsun.
2: Böyle düştüğün zaman tuğla gibi vuruyor kafana.
0: Çatıdan mı düşeceksin? Ne en fazla
2: ama
0: kayak yaparken.
2: Ama ben şimdi dağdan giderken 100 kilometre hızına giderken
0: evet.
2: Düştüğün zaman o
0: hiçbir şey olmaz.
2: Taş gibi oluyor.
0: Hiçbir şey olmaz. Düşe kalka öğrenirsin kayak yapmayı. Kayak yapmayı biliyor musun
2: biliyorum
0: Adem?
2: Biliyorum ben evet.
0: Aa, güzel. Peki snowboarding yapmayı biliyor musun?
2: Snowboarding'i denemedim. O gençler daha fazla onu yapıyor.
0: Evet evet.
2: Hani bu yaştan sonra kırmayalım bir elimizi yani.
0: Bir tarafımızı kırmayalım.
2: Onun için biz
0: evet.
2: Bildiğimiz iş yapalım.
0: Evet yaşın 24 ya evet. O yüzden yani fazla yol almışsın.
2: 20 yaşında olsa yapardım ama
0: evet.
2: 24 olduğu için.
0: Geçti senden. Geçti artık.
2: Sen ne yapıyorsun?
0: Ben kayak yapıyorum.
2: Ha tamam.
0: Ben kayak yapıyorum. Evet. Snowboarding yapmıyorum.
2: Evet.
0: Onu bir türlü öğrenme fırsatım olmadı. Ama kayak gayet güzel. Bir sağa bir sol. Böyle.
2: Bir sağa.
0: Böyle. Böyle.
2: Biraz, biraz şeye bence böyle hani. Şey oynamalar var ya düğünlerde.
0: Evet.
2: Sağ bir sol bir
0: dizleri
2: sağ.
0: Dizleri büküyorsun.
2: Evet.
0: Kızakları tabii geçiriyorsun botlara.
2: Evet.
0: Ondan sonra o iki tane değneği de tutuyorsun. Yavaş yavaş evet. Böyle böyle böyle böyle duruyorsun. Yatta.
2: Durarken de böyle bacaklarını beraber
0: tabii, atıyorsun. Tabii tabii tabii. Çarpmamaya evet. Gayret ediyorsun değil mi?
2: Evet.
0: Evet. Kayak kar mevsimimiz, kış mevsimimiz hayırlara vesile olsun değerli izleyicilerimiz diyorum ben.
2: Evet.
0: Fazla gevezelik yaptım. Özür dilerim Adem Bey kardeşim. Söz sende.
2: Yok ben özür dilemene gerek yok. Güzelce sohbet ediyoruz.
0: Sende ne var ne yok Adem Bey başkanım?
2: Vallahi haberler var.
0: Ne gibi?
2: Haberler, ilginç haberler var.
0: Öyle mi?
2: Avustralya'nın nüfusu bugün.
0: Bugün?
2: 28 milyonu vurdu.
0: Hurra!
2: 28 milyon.
0: 28.
2: En son
0: evet.
2: 2000... 2021'de
0: çünkü her 5 yılda
2: şey yaptı. 25 milyonudu.
0: Evet.
2: Şu anda 28 milyon. Biliyorsunuz bu sene şey var.
0: Neyi var?
2: Sayım var.
0: Sayım var, evet.
2: Yani nüfus sayım,
0: evet,
2: var.
0: Evet, buyurun.
2: Evet, evet, onun evet. için bakacağız ona. 28 milyon nüfus var. Sadece geçen sene 500 bin kişi almışlar.
0: Göçmen.
2: Göçmen. Çok ya.
0: Çok.
2: Yani aslında altyapı şimdi nasıl biliyoruz toplumun çuvaldığını? Melbourne'da bana şehir merkezinden dışarı yani yeni bir yol göster.
0: Yok.
2: 20 senedir yeni bir yol yok.
0: Ha, sadece ama, ve sadece şeyi yaptılar. Bir tünel denilen bir olay var.
2: O
0: ama
2: şey,
0: tünel
2: West, bile Westgate değil. Bridge diyorsun.
0: Westgate, evet.
2: O zaten kimse de kullanmıyor onu, pahalı diye. Ama yani altyapı halen aynı ama nüfus çok uçtu gitti yani.
0: Herhalde.
2: Evet.
0: Şimdi güzel kardeşim hakikaten şimdi değerli izleyicilerimiz, Avustralya'nın bir ülke olarak, ekonomik olarak gelişebilmesi için gerçekten nüfusa ihtiyacı var. Nüfus artması gerekiyor. Şimdi normalde bir ülkenin nüfusunun artması ekonominin canlı tutulması demektir. Ayakta kalması demektir.
2: Evet.
0: Avustralya'da tabii küçük bir yani nüfus olarak çok az olduğu için hep dışarıdan göçmen alıyor. Ve normalinde her iki düşünce yani İşçi Partisi olsun, Liberal Partisi olsun bunların ikisi de hemfikir. Göçmen şart. Zaten biz de bu şekilde geldik 1969'da.
2: Tamam o zaman geldiğinde mesela mesela Türkler Avustralya şey değildi. Göç şey refugee yani.
0: Yok, mülteci.
2: Mülteci değildi.
0: Hayır, biz
2: mülteci. Buraya işçi olarak geldik. Evet. Niye? Çünkü
0: davetli.
2: Ama burada da iş vardı ki ihtiyacı vardı.
0: Tabii.
2: Ama bugün
0: bazı
2: ülkelerden gelen iş yok ki. Yani i̇şte, zamanlar değişti.
0: Ama işte
2: hani mesela o fabrikalar yok.
0: Yok.
2: Onun için bazı üçüncü dünya ülkelerden eğitim görmemiş insanlar da buraya geliyor. Ama maalesef bir iş yok onlara. Evet. Uber'dan, taksicilikten başka.
0: Birbirlerine kahve satıyorlar mesela. Evet. Değil mi? Hizmet satıyor. Şimdi gerçekten şimdi normalinde Avustralya'nın her yıl yaklaşık 150 bin kadar yeni göçmen alma ve absorbe etme yeteneği var, kabiliyeti var değil mi? 150 bin.
2: 150 bin.
0: Ama bir yılda bu 500 bine çıktığı zaman ve ard arda birkaç yıl boyunca böyle olduğu zaman sıkıntı yaratıyor.
2: Tabii şu anda da o rakamlar da çıktı. Avustralya'da doğum şeyi 1.4'te. Yani her
0: yenileme.
2: Ayda da 1. yenileme yok. Biliyorsunuz tüm dünyada ülkeler için yenileme 2.1.
0: Evet, en
2: yani
0: az.
2: En az minimum. 2.1. Bu da ekonomini düz halde götürür. 2.5 yani 2.5 çocuk ekonomiyi büyütür.
0: Evet.
2: Şimdi 1.4'te o şu anda düşük gerileme. Yani. Dünyanın çoğu ülkelerinde, hele Batı ülkelerinde
0: Japonya
2: 1.6 ile 1.1 Japonya şu anda nüfus gerilimi yaşıyor.
0: Gerilemesi.
2: Yani
0: Çin'de de aynısıymış.
2: Evet, Çin'de de aynı. Çünkü Çin'de biliyorsunuz son 40 senedir, 50 senedir hatta tek çocuk
0: politikası
2: vardı. İkinci çocuk yapamıyordun. Ancak şeyde köyde ne yaşıyorsan yapabiliyordun. Ama bu senelerdir bu devam etti. Onun için tanıştığım çoğu Çinlilerle tek çocuklar yani. Yani
0: şimdi o kanun kalkmış.
2: Kalktı, evet.
0: Ama buna rağmen o hani tek çocuk yasası kalkmış olmasına rağmen Çinlilerde evlenme olayı, çocuk yapma olayı pek yaygın değilmiş.
2: İşte bu dünyada böyle oluyor şu anda. Hani Çin'de de var, doğru. Çin'de mesela bizde mesela derler ya bu evde kalmış gibisine laflar olur ya.
0: Evet.
2: Çin'de de ona göre laflar var. Yani evlenemeyenler mesela kızlar 30 yaşına gelince bu evde kalmış diyorlar. Oo. Ney? Eskiden Türkiye'de gibi de aynı. Gençler işte 18, 19, 25 yaşa kadar evleniyordular.
0: Evet.
2: Ama Türkiye'de de şimdi o geçti.
0: Evlenme yaşı yükseldi diyorsun.
2: Tabii yükseldi. Tabii. Dünyada böyle bir şey oldu.
0: Evet.
2: Ancak bazı üçüncü dünya ülkelerde olmadı. Yani o hem nüfus çuvalıyor hem de erken evleniyor ama maalesef Avustralya'da şu anda 1.4
0: o zaman,
2: ve 2030-35 arası 1.6'ya çıkacağını düşünüyorlar. O da bugünkü gelen mesela bugün Avustralya'nın en fazla göçmen aldığı ülke Hindistan.
0: Hindistan.
2: Şu anda 1 milyon Hindistanlı var.
0: Evet.
2: Ve bu Hindistanlıların İngiliz yani İngiliz dediğimiz İngiliz asıllı göçmenler İngiltere'den, İrlanda'dan, buralardan bu göçmeler geçmiş durumda. Evet, birinci evet. sıraya geçtiler. Bunlar şimdiki yarın çocuk yaparken 1.6'ya çıkacak.
0: Evet.
2: Yine de yetmiyor yani. Evet. 2.1 yapmıyor. Ama bu Avustralya'nın mozaik değişimini son 20 senedir görüyoruz.
0: Evet.
2: 1999 senesinde 44 bin Hindistanlı vardı. Yani 99
0: bir
2: senesinde.
0: Bir yılda sadece toplam nüfus.
2: Toplam nüfus 44 bin. Evet. Evet. Bugün 1 milyon yani şu an.
0: Çok büyük bir artış.
2: Yani ama Türk toplumu böyle değil. Türk toplumu 70 bin geldi. Türkiye'den gelen sayı 70 bin idi. Halen o Türkiye'den gelen sayı 70 bin civarlarda. Niye? Çünkü büyükler vefat ediyor.
0: Vefat ediyor.
2: Türkiye'den son zamanlarda gelenler var. Yine o 76 bin Türkiye'den doğmuş olan insanlar. Senden benim gibi sayıyorlar ama bizim çocuklarımızı bunları Türk nüfusunda saymıyorlar.
0: Evet.
2: Çünkü burada doğduğu için diyor yok diyor o göçmen değil diyor.
0: Değil.
2: Yani göçmen sayısı 70-76 bin arası.
0: Evet ve bu yılki istatistiklere göre yurt dışı Avustralya'daki nüfusun yurt dışında doğma oranı %34'lere çıkmış. Yani yükselmiş. Evet. Çünkü neden? Göçmenlerden dolayı.
2: Ekseri de Çin'den ve Hindistan'dan gelenler. Yani Çinler de 800 bin civarlarda yani. Onlar da herhalde üçüncü sırada.
0: Galiba İngilizlerden sonra.
2: Evet.
0: Velhasılı kelam o zaman şöyle diyelim. Değerli Avustralyalı vatandaşlarımız, gençlerimiz bir an evvel eğitimlerinizi tamamlayınız. İsterse üniversitede olsun, isterse meslek okullarında olsun. Bir an evvel çalışma hayatına başlayınız.
2: Evet.
0: Bir an evvel efendim birikim yapınız, birikim ne olsun ve hemen de evleniniz diye tavsiye ediyoruz.
2: Evet.
0: Çünkü bizim gibi emekliye yaklaşmış olanların bakıma ihtiyacı var.
2: İkincisi çocuk yapın.
0: Evet.
2: Yani ülke için.
0: Evet.
2: Bir laf vardı ya. İki tane kendine bir tane vatan için.
0: Devlet için evet. Onu Avustralya, Tony Abbott mi söylemişti onu? Bir tane başbakan onu söylemiş Avustralya'nın.
2: Herhalde Türkiye'nin başbakanı.
0: Ya Türkiye'nin bizim cumhurbaşkanı da söyledi ama Avustralya'da bir başbakan da aynı o lafı söylemişti. Evet. Hatırlar.
2: Ama bir de şimdi bazı toplum için de bu göçmenlerden rahatsız olanlar var. Bu sohbetlerde görüyoruz.
0: Treasurer vardı, treasurer. Hatırlıyor musun bir tane treasurer vardı? İşçi Partisi'nin yok. Abbott başbakandı.
2: Costello.
0: Costello. Evet Costello.
2: Mesela arkadaşlarla sohbet arasında bazıları bu bazı göçmenlerden rahatsız oluyorlar.
0: Acaba.
2: Ben de diyorum ki istemiyorsan göçmen çocuk yapacaksın.
0: Evet. Hayırlı evlat yetiştireceksin.
2: Evet.
0: Evet değerli gençlerimiz gerçekten eğitim önemli. Bir meslek edinmeniz çok daha önemli.
2: Evet.
0: Sevdiğiniz işe yönelmeniz hepsinden çok önemli. Çünkü sevdiğiniz bir işi tutturursanız, yaparsanız hayatta hiç çalışmamış olursunuz. Değil
2: mi? Bir statistik daha var.
0: Buyur.
2: Victoria'dan her hafta 38 yani 40 diyelim. 40 öğretmen Victoria'yı terk ediyor.
0: Aa,
2: her hafta.
0: Öğretmen.
2: Öğretmen ama bunlar mesleği terk etmiyor. Victoria'yı terk ediyor.
0: Aha.
2: Gidiyor başka yerlerde. New South Wales'da, Queensland'da, işte Perth'da öğretmenlik
0: daha
2: yapıyorlar.
0: Daha sıcak iklimlere mi?
2: Daha bir de belki daha mı fazla maaş veriyorlar orada, daha mı şartlar daha iyi bilmiyoruz.
0: Şimdi...
2: Ve bu öğretmen eksikliğini de Yeni Zelanda'dan alıyorlar.
0: Aha.
2: Bu bir problem daha yaratıyor.
0: Evet.
2: Yeni Zelanda'nın öğretmenler hepsi buraya gelirse Yeni Zelanda ne yapıyor?
0: Onlar
2: da öğretmen eksikliği var. Yani...
0: Bir de Yeni Zelandalıların aksanları çok fena.
2: Evet.
0: Biliyorsun bazı kelimeleri kötü söylüyorlar.
2: Mesela altıyı nasıl diyorlar?
0: Evet.
2: İngilizce six.
0: Evet.
2: Onlar ne diyor?
0: Onlar başka bir şey söylüyorlar. Terbiyem el vermiyor.
2: Fish and chips derler yani onlar.
0: Fish and chips.
2: Fish and chops.
0: Mesela biz fish and chips deriz. Yeni Zelanda fish and chips diyorlar.
2: Fish and chops.
0: Fish and chops. Fish and chips. Hey be diyorlar değil mi?
2: Evet.
0: Şaka yapıyoruz biz tabii ki.
2: Evet.
0: Onları seviyoruz. Yeni Zelandalıları kardeşlerimizi biz seviyoruz. Evet. Yeni Zelanda ülkesini de seviyoruz. Değil mi kardeşim?
2: Evet. Ve politikada biraz değişiklik olmaya başladı biliyorsunuz.
0: Ne
2: siyasette.
0: Oldu?
2: One Nation bir parti var biliyorsunuz.
0: Evet.
2: Bu partinin yaratışından belli. göçmenlere karşı bir politikası var.
0: Evet.
2: İlk önce 90'larda Asyalar Avustralya'yı ele geçirecek dediler.
0: Evet.
2: Ondan sonra şimdikten Hindistanlılar ele geçirecek.
0: Çinliler diye özellikle.
2: İşte Asyalar yani evet.
0: Ama çünkü Hindistanlılar da Asyalar.
2: Şimdi de Hindistanlıları diyorlar.
0: Evet.
2: Müslümanlar fazla geliyor diyorlar. Yani böyle bir politika.
0: Hep yabancı düşmanlığı.
2: Evet, hiçbir ekonomi politikası yok.
0: Yok.
2: Ondan sonra oranın lideri biliyor hani Avustralya'da olan bilir Pauline Hanson.
0: Hmm.
2: Bu bir milyarder var Avustralya'da. Avustralya'nın en zengin insanı.
0: Bayan.
2: Bayan.
0: Evet.
2: Madenci. Tamam mı?
0: Gina.
2: Gina Wright.
0: Gina Wright
2: buna 2.3 milyon dolarlık bir jet hediye ediyor.
0: Aha.
2: Tamam.
0: Wow.
2: Hediye al diyor. Wow. Çünkü önceden onun uçaklarını kullanıyordu. Hmm. Bu gazetelere çıktı. Dediler ki milyarderin uçaklarını niye kullanıyorsun yani? Sen milletvekilisin.
0: Neden?
2: Ondan sonra onu da kapattılar. Şimdi ona jet hediye etti. 2.3 milyon dolar.
0: Evet.
2: Ondan başka milyarderler buna milyon dolarlık bağışta bulunuyorlar şu anda.
0: Hmm.
2: Bu nedenini bir bırakarsak en son meclisteki oylama. Yeşiller, dedi ki
0: The Greens,
2: Yeşil Partisi dedi ki tüm Avustralya'daki maden şirketleri ve enerji sektörüne yüksek vergiler yapalım. Çünkü biliyorsunuz bu madenler bizim madenlerimiz.
0: Evet.
2: Onlar orayı kira alıyor.
0: Tabii.
2: İçinden madeni alıyor, satıyor. Vergi de ödemiyorlar yani
0: çok çoğu. Az veya hiç.
2: Yani, yabancı olanlar hiç ödemiyor.
0: Hmm.
2: Ve Gina Reinhardt kaç vergi ödedi? %7.
0: Sadece.
2: Yani sen veriyorsun %40, %47.
0: Evet.
2: O veriyor %7. Milyarlar dolar üzeri.
0: Evet.
2: Tamam. Sen 100 bin dolar kazanıyorsun, veriyorsun yarısını neredeyse vergiye.
0: 100 bin doların vergisi sadece
2: mesela
0: 30.
2: 30 diyorum da ama örnek yani.
0: Evet.
2: Yani. Ondan sonra şey var, Medicare levisi var.
0: Hmm.
2: Ondan sonra
0: yani
2: onun için size de vergi durmuyor.
0: Dersen,
2: GST var. Gidiyorsun bir alışveriş yapıyorsun, GST var.
0: Ya ben sana sayayım mı? En az 30 tane vergi sayayım.
2: Benzine veriyorsun. %30 sent. Neyse. Ondan sonra oradan daha da bilgi vereyim onun hakkında. Hmm. Bu kadın aynı zamanda İsrail bayrağını giydi meclise girerek hatırladığımız kadar.
0: Evet.
2: Sonra Müslümanlara karşı börke giydi. Yani dalga geçti Müslüman toplumuna.
0: Tabii.
2: Yani kadının tüm şeyi bir şov.
0: Çok.
2: Ve mecliste de en az giden insan odur. %50 meclise gitmiş yani. Görevini de yapmıyor.
0: Evet.
2: Yani
0: görevinin başında da değil.
2: Barışında da değil. Ve bunu da sorguya sorduktan sonra onlara çatıyor. Siz diyor beni diyor kıskanıyorsunuz falan diye. Mecliste bulunman gerekiyor. Oy vermen gerekiyor.
0: Yani.
2: Ondan sonra işte böyle bir durumda. Ondan sonra çıkıyor diyor ki ben diyor çalışan halkın arkasındayım neydi ya. Ya milyarderlerle dans eden seni ne yapsın? Yani bir de buna red oy verdi. Hani diyordum ya vergiyi kaldırmak istedi Yeşiller.
0: Hmm.
2: Ona red oy verdi yani.
0: Evet,
2: vergi yükselmesin onlara diye.
0: Tabii. Şimdi bu Avustralya'nın en zengin, dünyadaki en zengin insanlar arasında olan madencilikle ilgilenen Gina Reinhardt bu yabancı düşmanı, ırkçı, İslam düşmanı partinin başındaki bayana jet hediye ediyor. Neden biliyor musunuz? Bu partinin başındaki, bu ırkçı partinin başındaki kadın ayrıca aborijinleri de sevmiyor.
2: Evet.
0: Onların haklarını da inkar ediyor.
2: Onun babasının bir lafı var biliyor musun?
0: Neymiş?
2: Onun babası biliyorsun bu maden şirketi başlatan.
0: Evet.
2: Tam Hancock.
0: Lang Hancock.
2: Bu zamanında bu 70'lerde dedi ki bu aboriginleri hepsini kısır etmemiz gerekiyor dedi.
0: Ya.
2: Yani çocuklar olmasın ki
0: Allah
2: nesil ölsün gitsin diye. Böyle kafalı insan bunlar yani.
0: Ya. İşte şimdi Gina Reinhardt ona özellikle yağcılık yapıyor ki yarın bir gün ola ki başbakan olursa bu,
2: tabii,
0: o zaman ne yapacak? O madencilik şirketlerinin haklarını savunacak.
2: Aynı.
0: Yerli insanlara karşı.
2: Aynı.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Yani onların lisanslarını, toprağı kullanma, madenleri işletme lisanslarını genişletecek, daha çok haklar tanıyacak. Yerli halkın da, o esas toprağın sahibi olan aborijinlerin haklarını da kısıtlayacaktır o yüzden.
2: Evet.
0: Şimdi aynı konuda bir şey daha söylemek istiyorum izninizle Sayın Adem Bey Başkanım.
2: Evet tabii söyle.
0: Bugünkü haberlerde.
2: Niye izin istiyorsun onu anlamıyorum.
0: Yani.
2: Ya şey boş ver sen söyle.
0: Just.
2: Giriş.
0: Evet. Bu kadar kibar olma İbrahim desene. Biz Avustralya'dayız.
2: Ya biz.
0: Kibarlığa gerek yok. Şimdi Avustralya'da milyarder sayısı artmış.
2: Evet.
0: Evet. 178 tane milyarder varmış Avustralya'da. Geçen seneye nazaran...
2: Bir dakika kaç?
0: 178 tane milyarder, dolar milyarderi.
2: Avustralya'da.
0: Bilgine. 178 tane milyoner, dolar milyoneri, milyarder evet. Varmış. Geçen seneden bu yana 20 adet daha eklenmiş. Ve bu milyarderlerin varlığı Avustralya'nın kaç milyon? 3 milyon insanından evet. Çok daha fazla mal varlığına sahipmiş. Evet. Değerli izleyicilerimiz. Evet, 178 tane Avustralya vatandaşı, en zenginleri, 3 milyon Avustralya'nın vatandaşından çok daha fazla servete sahip. Bu nasıl bir adalet, evet. Değil mi? O zaman tam bu noktada senin bana vermiş olduğun o şiiri okuyayım mı?
2: Daha geliriz oraya.
0: Dur, çünkü zulümden bahsediyoruz. Tamam. Adaletsizlikten bahsediyoruz.
2: Tamam, bunu da İhsan kardeşimize gitsin bu
0: şiir. Kime okuyoruz bunu?
2: İhsan kardeşimize.
0: İhsan kardeşimiz rica etmiş.
2: Buyur.
0: Adem Bey bana havale etti. Bir şiir okumak istiyoruz. Okumak istiyorum. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dan.
2: Evet.
0: Bu şiiri mutlaka biliyorsunuzdur. Çok okumuşluğunuz vardır ama bir de İbrahim Göçoğlu'nun ağzıyla dinleyelim. Evet.
2: Böyle ver şey kendine.
0: Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdın mı, hatta boğarım. Boğamazsın ki, hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zaharlık yapamam. Hele hak namına, haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar, kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticaın şu sizin lehçede manası bu mu? Demiş milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy.
2: Evet, ağzına sağlık, teşekkür ediyoruz. Çok da güzel bir şey.
0: Yani zulümden bahsediyoruz.
2: Evet.
0: Ne? Avustralya'nın yerli halkına yapılan zulümlerden bahsediyoruz.
2: Evet.
0: Boyunlarına gerçek tasma geçirildi, biliyor musun?
2: Tabii.
0: Zincirlerle hapsedildiler bu aborijinler ya.
2: Tabii. Ben hani bunu söylüyoruz durmadan burada. Biraz hani Türkçe'de bulabilirler online. Bu Avustralya'nın tarihini bir okusalar.
0: Hı hı.
2: Gerçekten hani zulümden öte. Çünkü
0: evet.
2: 1969 senesine kadar buranın aborijinleri kanunda yeri yoktu. Onlar hayvan ve bitki kanunun içindeydiler.
0: Allah Allah, insan
2: yani 69'da
0: değil.
2: Oy hakları yoktu
0: Allah
2: tabii.
0: Allah Allah.
2: Tamam mı? 1969'una kadar, ondan sonra değişti olay ve bunları ava giderlerdi. Onları vurarlardı yani. Bu bir şey, spor gibi. Bir de biliyorsun Avustralya'da
0: geyik avlar
2: göçebe
0: gibi.
2: Göçebe hayat yaşardı aborijinler.
0: Evet, evet, evet.
2: Mesela belli bölgeleri vardı.
0: Evet.
2: O bölgenin içinde dolaşırlardı.
0: Her bir kabilenin.
2: Tabii. Mesela bizim bölgemizde diyelim, o bölgede Wurundjeri şey vardı. Onlar dolaşırdı oralarda.
0: Evet.
2: Ve mesela bir yarım gün yürürlerdi ve bir suya gelirlerdi yani.
0: Billabong.
2: Göle falan diye.
0: Billabong diyorlar buna.
2: Bunlar gitti o zamanlar. Bu gölleri zehir koydular. Yani bu kafil oradan taşınırken biliyor orada su var ya. Hmm. Gidiyor tüm kafil oradan su içiyor. Ne oluyor? Hep ölüyor.
0: Vay vay.
2: Yani böyle zulümler oldu.
0: Vay,
2: zincirler
0: vay.
2: Takıldı. Bunları hizmetçi olarak kullandılar. Yani evet. Neredeyse.
0: Çocuklarını şöyle, kaçırdılar.
2: Tabii. Çocukları daha fazla iyi insan olsun diye bak kiliseler toparladı. Toparladı. Ve evlere hizmetçi olarak verdi çocukları.
0: Ya.
2: Ki bunları daha medeniyet görsün diye.
0: Çok ayıp.
2: Böyle bir rezillik yani. Bu Avustralya'da büyük acılar var. Halen evet. O yaşayanlar var. O çocukken annesinden koparlık. Şey değil öyle, verilmiyordu. Zorlan gidip polis zoruyla evet. Alıyordu bunları.
0: Silah zoruyla.
2: Evet, alıyordu bunları ve bunları kilisenin okullarında güya çalıştırıyordular ve halen bir sürü mezarlık var bu, o hele onların bölgelerindeki kilisenin arkalarında. İşte bu çocuklar hastalıktan ne öldü biliyorsunuz. Bu kabilelerin İngiltere'de ne geldiğinde mahsus kızamık olan mesela askerler vardı, bunlar vardı. Mahsus onların içine savuyordular ki onlar da bu hastalığa tutulsun ki yok olsun diye.
0: Evet. Yani böyle şimdi bazen insan düşünüyor. Avustralya 200 küsür yıl kadar çok kısa bir sürede nasıl bir çadır toplumundan, ilk gelenler biliyorsunuz gemilerle gelenler çadır, evet, kurdular. Evet. Yarra River'ın kenarında, Botany Bay'de, Sydney'de, evet, çadırlarda kurdular. O şekilde Avustralya açtılar. 250 yıl gibi çok kısa bir süre içinde nasıl böyle bir zengin ülke haline geldiler diye düşünüyoruz değil mi? Düşünürüz.
2: Tabii.
0: Şimdi güzel kardeşim, Adem Bey kardeşim, Melbourne'ın şehrini bilenler bilir. Evet. South Bank dediğimiz şehir merkezinin hemen güneyinde, o nehrin güney kısmında çok büyük bir bina var. Hatta Melbourne'un en büyük bir kulesi var. Evet. Residential ve ofis. Eureka Tower. Evet. Değil mi? Eureka Tower biliyorsun. Baktığın zaman uzaktan Eureka Tower'ın ki 80-90 kat falan, çok büyük bir kırmızı ve altın, evet, renginde paneller var değil mi?
2: Süs ve şey olarak.
0: Evet, evet, süs gibi. O altın ve kırmızı renk neyi temsil ediyor biliyor musun?
2: Avustralya'nın altın şeyi, zamanında Gold Rush dediğimiz.
0: Avustralya altın, altın keşfi.
2: Evet.
0: O kırmızı da kan üzerine kurulu. Kan üzerine kurulu. Yani öldürme,
2: evet,
0: kesme. Kimler kesildi, kimler öldürüldü? İşte az önce bahsettik. Tamam. Yerliler. Onların kanıyla bu topraklar ele geçirildi ve altın 1850'lerde özellikle Ballarat, Bendigo, Ararat, evet, Melbourne'un batısındaki o küçük kasabalarda altın madeni bulundu ve dünyanın her yerinden akın akın insanlar buraya altın aramaya geldiler ve çok büyük zenginlikler oldu. Gidiniz mesela Bendigo şehrine, Ballarat şehrine.
2: Evet.
0: Çok tarihi ama çok ihtişamlı, tabii, binalar görürsün. İşte o altının parası, altın madeni.
2: Tabii Ballarat'ın dediğin gibi eski binaları.
0: Tabii çok, Bendigo da aynı. Evet. Bendigo'ya hiç gittin mi?
2: Gittim.
0: Gördün mü o ana caddesini?
2: Evet.
0: Çok ihtişamlı, geçmişi var.
2: Evet. Bir habere daha geçelim mi?
0: Buyur.
2: Bu haber önemli bir haber.
0: Tabii.
2: Çünkü biz burada mesela dışarı gidip de başka askerlerde savaşan, yani askerliğini yapanlar değil. Mesela bir ülkeye gidiyor, mecbur orada bir 3 aylık askerlik yapacak gelecek. Hı. O değil de. Hı. Başka ülkeler için savaşan eski bir genelkurmay başkanı Avustralya'da.

0: olabilir.
1: Yok, anyway,
0: Avustralyalı.
1: Australian Genelkurmay Başkanı.
0: Okay, all right. Geçmişken.
1: Öyle diyorum ki anladı ya. Yani
0: eski.
1: Eski. Bu bir açıklama yaptı. Ben de ilginç bir haber buldum. Çünkü biz de bunu aylardır bağırıyoruz. Dedi ki mesela Rusya için Ukrayna'da savaşan ve suç işleyen ve İsrail için savaşan Lübnan'da ve Gazze'de suç işleyenleri hiçbir devlet ve bir polis ve ICO tarafından araştırılmıyor.
0: Evet.
1: Bundan şikayet ediyor. Bunlar diyor orada ne yaptıkları araştırılması gerekiyor. Niye gittiler, ne yaptılar? Çünkü diyor mahkemelerin kararıyla diyor mesela Gazze'de diyor bir soykırım olduğunu açıklanıyor. Hı-hı. Ama Avustralyalılar gidiyor İsrail için savaşıyor. Hı-hı. Ve bunlar dedi gelip elini kolunu sallayarak ülkeye giriyor diyor. Hiçbir araştırma yok diyor. Yani. Ama diyor kendi askerlerimiz diyor suç işlerse diyor bunları diyor mahkemeye veriyoruz diyor.
0: Evet evet.
1: Bu vatandaş ayrılım neden diyor. Yani Avustralyan vatandaş isterse Avustralyan askeri olabilir, istersen başka ülkenin askeri olabilir. Eğer şeye katıldıysa yani savaş suçlulara o zaman veya soykırıma katıldıysa bunları diyor araştırılması gerekiyor.
0: Evet.
1: Güzel bir açıklama yani.
0: Çok güzel tabii ki. Hatta bir ötesine geçelim. Demek ki bir Avustralya vatandaşı Afganistan'da şurada burada savaşırsa Avustralya ordusu adına.
1: Evet.
0: Yani yetkili olarak, yasal olarak. Ama orada suç işlerse burada yargılanıyor. Evet. Değil mi? Evet. Nitekim Avustralya'nın en ödüllü askeri biliyorsun şu anda mahkemelerde.
1: Ben Roberts
0: sürünüyor.
1: Evet.
0: Ama öte yandan Avustralya ve İsrail vatandaşı olup da İsrail'e giden, orada Gazze'de insanlık suçu işleyen, değil mi? İnsan öldüren İsrailler buraya geldiği zaman hiçbir sorumluluk altına tutulmuyorlar.
2: Çok kötü.
0: Öte yandan bir zamanlar biliyorsunuz Suriye'de vardı, DAEŞ vardı. Buradan tabii ki insanlar dünyanın her yerinden insanlar DAEŞ'e gittiler, katıldılar. Eşlerini de götürdüler. O DAEŞ'le savaştılar, atıyorum orada öldü. Ama hanımları orada kaldı.
2: Çocukları kaldı.
0: Çocukları kaldı, hanımları kaldı. Onlar eş olarak gittiler.
1: Tabii.
0: Şimdi onlar geri gelirken
2: Kıyamet koptu.
1: Tabii.
0: Kıyamet koptu Avustralya'da. Bu ne çift standart?
1: Evet.
0: Peki İsrail'den gelenleri niye?
1: Elini kolunu sallaya. Hatta tatil bile için geliyorlar.
0: Buyurun.
1: Bunun nedeni de bir Oscar Jenkins var biliyorsunuz. Ukrayna için savaşıyordu. Ve Ruslar bunu tuttu. Ve o mahkemeye gidecek. Ve 15 seneye kadar hapis yiyebilir diyorlar yani Rusya'da. Neyse. Evet. Gelelim sen şeyleri okumadın mı yazıları?
0: Neyi?
1: Yazıları.
0: Yazıları okumadın mı ben? Evet. Okuyalım.
1: Biraz geciktim.
2: Okuyalım. Ben geleyim oku diye geldim.
0: Evet. O zaman durun bir saniye.
2: Facebook sayfamız değerli dinleyiciler. Melbourne Türk Radyosu yazın. Biz de okuyalım burada.
0: Evet.
2: Paylaşalım.
0: Evet. Tabii. Melbourne Türk.
2: Cengiz İlhan Bey'le başla.
0: Şimdi ben bu tarafa geleyim.
2: Gel o zaman.
1: Oradan oku o zaman.
0: Yok buradan okurum ben.
2: Burada daha rahat.
0: Eyvallah. Evet. Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. Cengiz İlhan Bey'den başlıyoruz. Cengiz İlhan Bey diyor ki hayırlı yayınlar diliyorum sizlere. Herkese iyi akşamlar. Sağ ol Cengiz Bey.
1: Evet Cengiz
0: Varcan,
1: Bey selam.
0: Varcan Evedikyan Elazığ. Hayırlı yayınlar. Selam güzel dostlara. Ve aleyküm selam.
1: Harucun abimize selam yolluyoruz.
0: Elazığ. Gakkoşlara selamlar buradan. Gakkoş evet bu niye inmiyor? Şimdi inmiyor.
1: Evet,
0: Emin Dinek.
1: Evet.
0: Deyince aklına ne giriyor? Kastamonu Cide. Emin Dinek diyor ki muhteşem üçlüye iyi akşamlar der. İyi yayınlar dilerim. Sağ ol Emin kardeşim. Ayşe Ercan hanımefendi teşekkürler. Hayırlı yayınlar diyor. Sağ olun Ayşe Hanım.
1: Selam yolluyoruz.
0: İsmail Gonca abimiz.
3: Balıkçı İsmail
0: bir diğer lakabı da. İsmail Gonca abimiz diyor ki hayırlı yayınlar diliyorum. Salı yayınlarınızı gözle bekliyorum. Her hafta harika 3 silahşör selamlar diyor. Ya İsmail abi.
1: Biz de selam yollar İsmail abi.
0: Biz de böyle sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz sana İsmail abim. Sağ ol, var ol. İyi ki varsın. Mümin Elma abim. Değerli abim. Hayırlı yayınlar muhteşem üçlü diyor sağ olsun.
1: Maskeli beşli.
0: Maskeli beşli
1: İki
0: diyor.
1: İki kişi daha lazım.
0: İsmet Göçol benim annem oluyor Ankara'dan. Hayırlı yayınlar Hayırlı yayınlar Ankara'dan selamlar diyor.
1: Biz de selam yolluyoruz Ankara'ya.
0: Öpüyoruz anneciğim. Yılmaz Demir'den abim.
1: Evet abim.
0: Geçen gün Sunshine Camii'nde müezzinlik yaptı, yırttı ortalığı.
1: Maşallah.
0: Yılmaz abi. Evet. Hayırlı yayınlar canlarım. Geçen hafta İbrahim kardeşimle bak yazıyor. Cuma namazında Sunshine Camisi'nde beraberdik. Neşe.

0: ve huzur içinde ifa ettim cumamı. İbrahim'cim teşekkürler, can kardeşim. Ya abi, selam, ben seni yoluyoruz. Orada gördüm, coştum. Ama esas sen coştun. Ama ne güzel de müezzinlik yapıyorsun abi. Maşallah. İmrendim. Erkan Kaprol.
1: Evet.
0: Erkan Bey, Erkan ne diyor? Milli geçen takımın Dünya Kupası yolculuğu başladı. Canlı yayında izliyorum. Başarılar dileriz.
1: Evet.
0: 14 Haziran Pazar günü saat 2'de Türkiye Avustralya'ya karşı oynayacak.
1: Evet. Bakacak yerler.
0: Ne?
1: Anadolu futbol takımının sahasında bakılabilecek.
0: Evet.
1: Belediyenin de belediye binasının arkasındaki parkta seyredecek ama soğuk olur herhalde. Ya gündüz de olmaz. Yani
0: biz şeye gidelim.
1: Anadolu Spor'a. City, yani Barry Road'un sonunda.
0: Evet. Oraya evet. Kingsborough'da da var. Mount Tira Koleji'nin evet, içindeki o Bosphorus'ta olacak.
1: Evet.
0: Evet. Devam ediyoruz. Sağ ol Erkan Bey abim.
1: Evet.
0: Şaban Günsay, hayırlı yayınlar. Samsun'dan selamlar
1: Samsun'a
0: diyor.
1: Samsun'a selam yolluyoruz.
0: Abi. Samsun deyince ne oluyor?
1: Samsun.
0: Aklına ne geliyor?
1: Samsun pidesi.
0: Rahmetlik. Ali Kumaş abi.
1: Ha, Ali Kumaş abi.
0: Allah
1: evet,
0: rahmetli. Rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Tabii. Bu arada şu anda Ali Kurt'umuz da orada.
1: Evet.
0: Ali Selman. Dostlar hayırlı yayınlar. Kuzey Makedonya'dan selamlar. Ali Selman. Ex taxi driver. Ali abi.
1: Bizde.
0: Bir numarasın. Ohrid'de misin? Üsküp'te misin?
1: Bizde Makedonya'ya selam yolluyoruz.
0: Kuzey Makedonya'ya selamlar diyoruz. Ohrid'e. İnşallah Temmuz'da orada olacağım. Bir arkadaşım beni, Makedonyalı bir arkadaşım davet ediyor kendisi. İnşallah orada olacağım. Hasan Kılıç İstanbul'dan.
1: Evet.
0: Hasan Kılıç Bey selam diyor ediyoruz. Ki hayırlı ve başarılı yayınlar diliyorum. Üsküdar'dan, Hasan Bey Üsküdar'dan Hasan Kılıç
1: Üsküdar'dan.
0: Abimize giderken bir mendil bulduk. Ama evet. Üsküdar şimdi öyle güzel ki çok güzel yerde yaşıyorsun Hasan abi. Hasan Kılıç. Var Can Avedikyan. İbrahim kardeşim buraya mülteci geliyorsa paralı olması lazım ve İngilizcesi olacak diyor. Evet. Var Can Avedikyan Elazığlı kardeşim.
1: Evet.
0: Süleyman Koldere evet. Abim. Ne diyor biliyor musunuz? Thomastown'dan.
1: Thomastown'ın kalelerinden.
0: Thomastown'ın kalesi evet. Süleyman Koldere. Ta 70'li yıllardan beri o isim. Böyle kulaklarımda.
1: Evet,
0: babamın rahmetli babamın.
1: Yönetimlerden.
0: Evet evet evet. Hepinize hayırlı yayınlar diliyorum. Bu soğuk havada çayımı demledim. Oh. Kestane ve ceviz yiyerek sizleri zevkle dinliyorum. Nüfusun 3 milyon artmasının tek sebebi Avustralya son yıllarda aşırı Hindistanlı alışından kaynaklanıyor. Doğru tespit Süleyman abimiz.
1: Doğru.
0: Evet. Ve afiyet şeker olsun Süleyman abi. O kestane, ceviz ve çay, hele demli çay. Evet. Bak biz o çayımızdan, kestanemizden, sıcak yuvamızdan vazgeçiyoruz. Ta buralara geliyoruz. Sizin için Süleyman abi. Halkımız için. Düsturumuz nedir? Bayrak inmesin, Türk'ün sesi kesilmesin diyoruz. Evet. Barcan Avadikyan, Hindistanlılar az paraya bile çalışırlar diyor.
1: Doğru.
0: Öyle mi dersin?
1: Bazı sektörleri çöktüler yani bunu açıkçası.
0: Mümin Elma şey diyor ki Avustralya büyük bir ülke. 100 milyon nüfusa bakabilir deniyor. Şu an nüfusumuz 28 milyon. Trafik felç. Yollarımız delik deşik. Yollarımız delik deşik. Hastanelerde bekleme çok. Acile gidip 9-10 saat bekleyip doktor görmeden evet. Eve geri gidenler var.
1: Doğru.
0: 50 milyon olursak durumumuz, yaşam kalitemiz ne olur bilemiyoruz diyor.
1: Artık üçüncü ne ülke oluruz, nedeni şu. Unutma burada yağmur yağmayacak susuz kalıyoruz değil mi? Yalan
0: evet
1: mı?
0: Ya ya yani ya ya.
1: Ondan sonra hep deniz kıyılarında oturuyoruz çünkü ortası çöl.
0: Evet.
1: Bir şey yok ortada.
0: Yok.
1: Onun için yani doğru 50 milyon nüfus olsa yaşanmayacak bir ülke olur yani
0: ya,
1: bence.
0: Ya ya ya ya. Evet. Sağ ol Mümin abi, değerli katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Evet. Kemal Rasih diyor ki hayırlı yayınlar dilerim. Sağ ol Kemal,
1: Kemal
0: abi.
1: Bey'e selam yolluyoruz.
0: Sağ ol abi. Mustafa Yazıcı abimiz. Mustafa Yazıcı. Evet. Arkadaşlar hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Avustralya haberlerinden dolayı bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Selamlar.
1: Evet,
0: i̇şte bizde... Avustralya haberleri yalnız, Adem başkanımız.
1: Varucan abimiz orada bir soru soruyor.
0: Soruyor. Gördün Adem kardeş mi? Hangi partiye oy verelim? Hepsi işçiyi kullanıyor.
1: Valla doğru bak.
0: Evet.
1: Ve bunu her zaman söylüyoruz ya hem evet. Labour Party hem Liberal Party
0: evet.
1: Bir parti yani birisi evet. Geliyor biri gidiyor.
0: Evet.
1: Hani bu yeni göçmene karşı partiler var onlar bize uymaz.
0: Evet.
1: Yeşiller var onların bazı politikalar yani ben bile şaştım yani politikayı anlayan birisi bile. Yeni evet. Bir parti mi lazım bence?
0: Evet.
1: Bence yeni bir parti
0: tabii,
1: lazım belki.
0: Tabii tabii. İşte buyur. Nereye neyse. Bakalım? Buraya bakalım. Buraya
1: bizi
0: bakalım.
1: Temsil edecek bir parti kurulmamız gerekiyor.
0: Buyuring. Evet. Buyuring. Şimdi sağ ol Mustafa abim.
1: Evet, teşekkür ediyoruz.
0: Varcan diyor ki adalet yok maalesef. Evet,
1: doğru.
0: Çok doğru söylüyorsun Elazığlı kardeşim.
1: Evet.
0: Mustafa Yazıcı bir daha diyor. Pardon, Ethem Yiğit'i aktar. Neredeyse geçiyordum ya. Evet. Allah Allah. Ethem Yiğit kardeşim abim diyor ki İslam gerçek medeniyet. Evet. Selamlar, iyi yayınlar diyor.
1: Biz buradan Ethem Yiğit kardeşimize abimize selam yolluyoruz.
0: Selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olsun, evet. Var olsun. Mustafa Yazıcı yine diyor. Arkadaşlar unutmayalım. İngiliz'in taktiği toplumları asimile etmek değil midir?
1: Asimile edemese de kesiyor yani. Bunu unutma.
0: Evet, sağ ol evet. Mustafa abi. Adalet yok diyor Varcan. Doğru söylüyor. %100. İhsan Allah verdi. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar abiler.
1: İhsan kardeşimize selam yolluyoruz. Ve İhsan, çay içmeye geliyoruz bir gün.
0: Ve uzun bir aradan sonra. Evet. Uzun bir aradan sonra İstanbul temsilcimiz.
1: Evet.
0: İstanbul'daki gözümüz kulağımız, sevgili kardeşimiz, ağabeyimiz kim?
1: Kurban Ayhan ve Aytül Ayhan.
0: Çeksiz ve şüphesiz Kurban Ayhan abimiz yine çıktı ve diyor ki İstanbul'dan selamlar o, diyor.
1: İstanbul temsilcimiz. Sağ ol. İstanbul temsilcimiz gibi bir şey yani.
0: Tabii.
1: Evet.
0: İstanbul'a selamlar Kurban Ayhan abim.
1: Biz de buradan selam yolluyoruz.
0: İstanbul'un fethi kutlu olsun. Independent Parti kuralım diyor Barcan.
1: Doğru valla.
0: Doğru söylüyorum
1: partisi.
0: Barcan.
1: Evet.
0: Sağ ol abi. Devam ediniz, devam ediniz. Nereden aradığınızda lütfen yazarsanız memnun oluruz. Vaktimiz çok hızlı geçti beyler. Evet. 7 dakikamız var sadece ve sadece. İngiliz haber, Avustralya haberlerini beğeniyorlar.
1: Evet.
0: Senin bu bir şeylerini lütfen devam et.
1: Bir tane daha var. Ebola biliyorsunuz Afrika'da bir hastalık.
0: Bir virüs.
1: Evet ve bu
0: ölümcül.
1: Bu hastalık içindeki, hani bilmeyenler için söylüyorum. İçindeki böbreğini, işte mideni yok ediyor, gidiyor, eriyorsun yani resmen. Bunun bir aşısı yok, bir şey yok.
0: Oo.
1: Bu Avrupa bazı ülkelere Afrika'dan gidenler oraya taşındı, karantina aldılar. Avustralya şu anda bir karantin sistemini kurmadı ama baskı yapılıyor ki bir kurulması gerekiyor bazı ülkelerden gelen. Mesela Democratic Republic of Congo, Uganda.
0: Evet.
1: Yani böyle ülkelerden gelenlerin karantina alınması isteniyor yani.
0: 42 gün.
1: Evet ama maalesef yapmıyorlar. İnşallah buraya gelmez yani.
0: Evet.
1: Öyle bir haberimiz var.
0: Evet, evet, evet.
1: Evet.
0: Şimdi bir iki tane aslında çok önemli konu var.
1: Evet.
0: Ama önümüzdeki hafta işlemek istiyorum.
1: Evet.
0: Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz ve dinleyicimiz, biz az önce neden bahsettik? Nüfusun arttığından bahsettik. Çok fazla göçmenin, yılda 500 bin tane göçmenin geldiğinden bahsettik. Efendim dengelerin bozulduğundan bahsettik, değil mi? Efendime söyleyeyim ama öte yandan nüfusun yaşlandığından bahsettik. Yaşlanan nüfusa bakıcıların
2: olması
0: ve çalışanların olmasından bahsettik. Bu arada geçen haftadan beri birçok defa NDIS konusu işlendi medyada.
1: Evet.
0: Avustralya'nın haberlerinde. NDIS yani ne? National Disability Insurance Scheme. Geçen hafta günlerce bu radyolarda, Avustralya'nın haberlerinde tartışıldı durdu. Niye biliyor musunuz? Bundan 13 yıl kadar evvel iyi niyetli siyasetçilerimiz demişler ki nüfusumuz yaşlanıyor. Gerçekten engelli insanlarımız var. Biz şefkatli ve merhametli bir toplum olmalıyız. Engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmalıyız. Ne yapalım? Bir fon ayıralım.
1: Evet,
0: bir ajans kuralım. Yaklaşık bir 10-13 milyar dolarlık bir fon ayıralım ki bu vatandaşlarımıza, yani engeli olan vatandaşlarımıza merhametli davranalım diye düşünmüşlerdi. Gel gelelim, bu NDIS'in bütçesi şu anda 65 milyar doları bulmuş.
1: Evet.
0: 65 milyar dolar. Ve bu 65 milyar dolarlık bütçe şu anda Avustralya'daki en büyük masraf kalemi.
1: Evet.
0: Savunmadan da büyük. Galiba eğitimden de büyük. Galiba sağlıktan da büyük bir harcama. 65 milyar dolar. Dolayısıyla parlamentoda yahu arkadaş bu işe bir dur dememiz lazım diyenler çoğaldı. Seslerini yükseltenler çoğaldı. Hatta geçenlerde haberlerde duymuşsunuzdur. hükümet, hükümet, işçi hükümeti bu sistemde kayıtlı yaklaşık 160 bin kişiyi, ki 1 milyon kişi bundan yararlanıyormuş. Avustralya'da 1 milyon kişi bu NDIS'ten yararlanıyormuş. Yaklaşık 160 bin kişiyi bu listeden çıkaracaklarmış.
1: Evet.
0: Bu konu bunu, çok tartışıldı bunu, geçen hafta.
1: Biz bunu önce de söylemiştik radyoda, dinleyenler varsa. Şu anda onun zaten şeyini yapıyorlar. Assessment.
0: Yani, değerlendirmesini.
1: Mesela eskiden iki çocuk, 10 çocuktan iki tanesi otizm yardımı alırken bir gün o rakam 5-6'ya çıkmış yani. Evet. Neredeyse yarısını. Onun için buna bakıyorlar. Çocukları NDIS'ten çekecekler. Onlara özel bir model ayarlayacaklar.
0: Evet.
1: Özel bir kurum onu yapacaklar. Gerisini de dediğin gibi 160 binden 200 bin arası kişiyi NDIS'ten çekecekler.
0: Evet. Bilginiz olsun.
1: Evet.
0: Ama fazla endişelenmeyiniz.
1: Evet.
0: Gerçekten engelli olup da bu hizmete ihtiyacı olanların hizmeti kesilmeyecek diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla rahat olunuz diye düşünüyorum ama
1: Vaktimiz azalırken bir son bir haberimiz var.
0: Buyur.
1: Biliyorsunuz Trump İran'la Amerika'nın görüşmeler kesildi. İran geri çekildi.
0: Evet.
1: Dedi ki bu anlaşma olmayacak çünkü ben Lübnan'la Gazze'nin de bu anlaşmasının için istiyorum dedi. ve ondan sonra Trump'la Netanyahu arasında çok ilginç bir telefon görüşmesi oldu. O tabii bunlar belki de oyun olabilir. Netanyahu'ya demiş ki İngilizce söyleyeceğim çünkü Türkçe söylesem şey olmuş. Yo beep f crazy demiş yani. Sen yani kafadan kontaksın ama küfürlü vuruyor bunu.
0: Sinkaflı yani.
1: Sen ne yaptığını beep bilmiyorsun diye, tamam
0: evet,
1: mı?
0: Evet.
1: Ondan sonra senin sayende dedi. Dünya seni sevmiyor. Dünya İsrail'i sevmiyor dedi. Bana da dedi bir sürü şey geliyor senin hakkında, şikayet geliyor. Beni de sevmemeye başladılar diye bir konuşması olmuş.
0: Evet.
1: Onun için bakalım ne olacak ama tabii biliyorsunuz Epstein dosyası var. İsrail'in Amerika'daki gücü var. Bunlar bu savaşın bitmesini pek istemiyorlar gibi. Ama Amerika çekilmek istiyor.
0: Bir soru var. Mustafa Yazıcı abimden sana bir soru geliyor.
1: Evet.
0: İbrahim bana soruyor gerçi de ben de sana aktarmış olayım. Politikada Pauline Hanson'ın anketlerdeki yükselişinin nedeni nedir?
1: Okey, onu söyleyecektik. Çünkü çok güzel medya yapıyorlar. İşte göçmen üzerinde kazanıyorlar bunu.
0: Göçmen düşmanlığı.
1: Göçmen düşmanlığı
0: yabancı
1: üzerinde.
0: Yabancı düşmanlığı.
1: Ve dünyada,
0: İslam düşmanlığı.
1: Ve dünyada şu anda bu göçmen politikasında çok oylar var.
0: Evet.
1: Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de, Avustralya'da. Onun için hiçbir polisileri yok. Yani milletin nasıl siyaset, hayatlarını daha da ucuzlaşacaklar, nasıl
0: yok, hani, ekonomik olarak
1: ekonomi nasıl düzecekler diye bir şey yok.
0: Sadece düşmanlık.
1: Göçmeni azaltacağız, Müslümanları almayacağız.
0: Korku, korku.
1: Ve bu öyle bir pislik ki, dedi ki hiçbir iyi Müslüman yok zaten dedi. Böyle bir konuşma yaptı yani bu kadın.
0: Çok cahil.
1: Yani cahil, doğru cahil evet. Bir kadın. Ama maalesef rakamlar liberalları geçti, Laibe'ye yaklaştı diye.
0: Ama o sadece bin kişi, Mustafa
1: evet,
0: abi.
1: Evet.
0: O sadece bin kişi üzerinden anket. Yapılan bir anket idi.
1: Şimdi
0: sadece bin kişi.
1: Bir de şu var.
0: Gerçekleri yansıtmıyor.
1: Anketlerde şu var.
2: 20 saniye.
1: Evet. Sen bin kişiyi en fakir semtlerde yaparsan böyle bir sonuç
2: herkese
1: çıkar.
2: Evet. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diyoruz. Radyo yayınlarımız var. Bitiyor. Facebook. Ama Facebook'u şimdi bir saniye daha konuşmak istiyorum. Şimdi Mustafa abim sebeplerden bir tanesi bu. İkincisi de You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM broadcasting in your language.
3: The following program is in Spanish.
4: Los jóvenes mayores de 14 años que cometan delitos violentos se enfrentan ahora a consecuencias más graves. Delitos como el robo de vehículo a mano armada con agravantes serán juzgados ante un tribunal de adultos. Quienes cometan una invasión de vivienda se enfrentan a penas de prisión. Y delitos como la agresión grave con armas pueden acarrear penas más largas, lo que afecta las oportunidades futuras de educación, trabajo y proyectos de vida. Para obtener más información, busque Delito Violento Consecuencias de Adulto. Autorizado por el Gobierno de Victoria, Melbourne.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: El siguiente programa es en

Günaydın canlar, günaydın güzel insanlarım. Evet, 3 Haziran programına hoş geldiniz. Bugünkü programımız saat her hafta olduğu gibi 9-11 arasında tabii ki. Önce hava raporunu vereceğiz, ardından programımızın akışı içerisinde Avustralya haberlerini Sermen arkadaşım bizlere verecek. Saat 9.30 itibariyle telefonla bağlantı kuracağız ve kendisinden Avustralya'nın güncel haberlerini alacağız. Sizler de bizi Facebook üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca 92.3 FM bandı üzerinden radyodan direkt olarak dinleyebilirsiniz. Bizi aramak isterseniz telefon numaramız 9-415-1923. Evet, tekrar edeyim o numarayı. 9-415-1923. Ve Orhan Mehmet'e de günaydın diyelim. Sermen Erdoğan'a günaydın dedik. Ve hava raporuyla başlayalım programımıza değerli dinleyenler. Bugün en yüksek hava sıcaklığının 15 derece olması bekleniyor. Şu andaki hava sıcaklığı ise meteoroloji bürosu tarafından verilen bilgilere göre 13.4 derece. Ama hissedilen sıcaklık 9.5 derece civarında. Bugün yağış ihtimali 1-2 sağanak yağış ihtimali vardır diyor meteoroloji bürosu ve 3 milimetreye kadar bir yağış bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava raporuna da bakalım. Yarın en yüksek hava sıcaklığının 14 dereceye çıkması ve oldukça yağışlı bir hava bekleniyor. 10 ile 30 milimetre civarında yağış düşmesi bekleniyor yarın. Yarın akşam hava sıcaklığının 9 dereceye düşmesi beklenirken cuma günü havanın 14 dereceye yükselmesi bekleniyor. Yine 0 ile 5 milimetre arasında yağış ihtimali var. Cumartesi günü yine 17 derece olması bekleniyor ve 1 milimetre kadar yağış. Pazar günü yağış yok ve hava sıcaklığının 18 dereceye yükselmesi bekleniyor. Ama onun öncesinde gece sıcaklığı 9 derece civarında olacak diyor meteoroloji bürosu. Ve 18 derecenin ardından pazar gecesi, pazartesine bağlayan gece hava sıcaklığı 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Pazartesi günü 17 derece. Ve gecesi, pazartesinin gecesi 10 derece düşük hava sıcaklığı ve önümüzdeki salı günü 19 dereceye yükselmesi bekleniyor. Kısa pantolonlarınızı dolaba kaldırmayınız daha. Yazın ne zaman gideceği, kışın ne zaman geleceği, böyle Melbourne'un havasını biliyoruz zaten hepimiz de. Dalgalanmalı şekilde böyle aşağı yukarı hava sıcaklığı bir yükselir bir düşer, bir yükselir bir düşer. Hastalıklar da o nedenle artar. Onun için havaya aldanıp da ona göre hareket etmemek lazım. Kendinizi iyice korumak durumundayız değerli dinleyenler. Evet, hava raporu böyle. Mehmet Kurt da bizleri izliyor. Günaydın Hasan kardeş, kolay gelsin diyor. Teşekkür ederim ama kolaysa başına gelsin diyeceğim de dilim varmıyor onu söylemeye. Ama bu radyonun ileride devam edebilmesi için elbette ki yeni kana ihtiyacımız olacak. Çünkü mevcut kadrolarla bu işi ebediyen götürmek mümkün değildir. Ama bu radyo bir toplum radyosu olarak, Kıbrıslı Türklerin bir radyosu olarak hayatını devam ettirecekse, yaşayan insanların üzerinden etkisini göstermesi ve ilgisini geniş halk kitlelerine yayması için mutlaka ve mutlaka yeni kana ihtiyacı olacaktır.
Ahmet Cuma'ya da günaydın diyelim ve ilk şarkımızı, türkümüzü Kıvırcık Ali'den dinleyelim. Yıldız Tilbe ile birlikte söyleyecek. Hepinize armağan olsun.

Evet, bizi Sydney'den devamlı olarak dinleyen Orhan Mehmet kardeşime de bir selam gönderiyorum. Günaydınlar diyorum. Bizi dinleyiniz. Sydney'den de dinleyicilerimiz var. Tabii dünyanın her yerinden olduğu gibi. Şu anda Türkiye'de, Kıbrıs'ta saat öğleden sonra yok. 9:05'te 14. 14 saat 5 oluyor. 5 değil. Evet, 5. 5 oluyor galiba. İki oluyor. İki. Siz biliyorsunuz, benden daha iyi biliyorsunuz bunu. Çünkü saatiniz elinde, bakabilirsiniz tabii ki. Türkiye ile saat farkımız 7 saat, İngiltere ile saat farkımız 9 saat ve bizi oralardan da izleyenler vardır. Londra'dan, Türkiye'den, Kıbrıs'tan, Amerika Birleşik Devletleri'nden hatta bizi sürekli olarak izleyen dinleyicilerimiz vardır. Facebook işte bu kolaylığı sağlıyor ve dolayısıyla radyomuzun açılış müziğinde dediği gibi sesimiz dünyaya ulaşıyor. İşte bu yüzden dünyaya ulaşıyor. Yoksa radyo programının o şekilde ulaşması mümkün değildir direkt olarak, ama internet aracılığıyla, Facebook aracılığıyla işte dünyaya ulaşıyoruz. Sizler bizlere niye ulaşamıyorsunuz? Telefon numaramız 9-415-1923. 9-415-1923. Diyelim ve tarihte bugün olanlara bir göz atalım. 1098 yılında birinci Haçlı Seferi, biliyorsunuz tarihimizde Haçlı Seferleri çok önemli yer tutmaktadır. Birinci Haçlı Seferi ise 1098 yılında yapılmıştı Türk Devleti'ne karşı ve 8 ay süren kuşatma sonunda Antakya Haçlı ordularının eline geçmişti. Hakan Aykutlu'ya da günaydın diyorum. İyi yayınlar diliyorum. Merhaba, hoş geldin diyorum Hakan Aykutlu'ya. Ve 1839 yılına geldiğimizde Çin'in Humen Limanı'nda İngiliz tacirlerden ele geçirilen 1.2 milyon kilogram afyon Çinli yetkililerce imha edilince İngiltere bunu bir savaş nedeni saydı. Ve böylelikle birinci Afyon Savaşı başlamış oldu. Evet, Afyon Savaşı, uyuşturucu savaşı. İngiliz tacirlerinden ele geçirilen 1.2 milyon kilogram afyon Çinli yetkililer tarafından imha ediliyor ve İngiltere bunu savaş nedeni sayarak Birinci Afyon Savaşı'nı başlatmış oluyordu. 1889 yılına geldiğimizde Kanada topraklarını Atlantik Okyanusu ve Pasifik Okyanusu ile birleştiren Kanada-Pasifik Demiryolu tamamlanmıştı. Biliyorsunuz Kanada'nın doğusunda Atlantik Okyanusu, batısında Pasifik Okyanusu bulunmaktadır ve Kanada'nın doğusuyla batısını bu Kanada-Pasifik Demiryolu bağlıyor ve 1889 yılında tamamlanmıştı. Yine 1889 yılında dünyanın ilk uzun mesafe elektrik taşıyan güç hattı tamamlanmıştı. Bugün elektrik hatları kıtalar arası gidiyor ama o zamanlar 1889'da en uzun elektrik hattı 14 mil idi değerli dinleyenler. 1912 yılına geldiğimizde İstanbul'un İshak Paşa semtinde çıkan yangında 1111 ev, 118 dükkan, 6 cami, 3 hamam ve 5 okul kül olmuştu. Evet, yanlış duymadınız. Bu büyük İshak Paşa semtinde çıkan yangında 111 ev, 118 dükkan, 6 cami, 3 hamam ve 5 okul yanıp kül olmuştu.
1925 yılına gelindiğinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, bugünkü Türkçesiyle İlerici Cumhuriyet Partisi Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmıştı. 1933 yılında Sümerbank'ın kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi. Bunlar hep Atatürk'ün zamanında oluyor, gerçekleşiyor. 1964 yılında futbolun ordinaryüsü Lefter Küçük Andoniadis, Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda etmişti. Evet, Lefter Küçük Andoniadis Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcuydu ve son karşılaşmada, Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki karşılaşmada maçı bırakmış, veda etmiş, emekliye ayrılmıştı. 1964 yılında Kurtuluş Savaşı komutanlarından ve Genelkurmay başkanlarından kurucu meclis başkanı Orgeneral Kazım Orbay vefat etti. 1965'e geldiğimizde Edward Higgins White uzayda yürüyen ilk Amerikalı astronot unvanını aldı. 1977 yılında Bülent Ecevit, Türk halkı bu düzeni değiştirmeye karar vermiştir. Ben duralarsam beni de aşarak amacına erişir dedi. Evet, 1977 yılında Bülent Ecevit o zamanki düzeni değiştirmeye karar vermiş. Ben duralarsam beni de aşarak amacına erişir dedi. 1983 yılında Birleşik Krallık'ta, yani İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait üsleri protesto eden 752 kişi tutuklanmıştı. 1989 yılında Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti. 2000 civarında öğrenci bu müdahalede hayatını kaybetti. Olur mu böyle, olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Ama işte oluyor. Maalesef oluyor. 1992 yılında Meclis Hayali İhracat Araştırma Komisyonu Başkanı Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ifadeye vermeye çağırdı. Özal'ın başbakanlığı döneminde kurgusal ihracata imkan sağladığı ve soruşturmaları geciktirdiği öne sürülüyordu. 1996 yılında Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Habitat 2 İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın resmi açılışı İstanbul'da yapıldı. 2006 yılında Karadağ, İngilizce adıyla Montenegro, Sırbistan Devlet Birliği'nden ayrılarak modern bağımsız bir devlet olarak 3 Haziran 2006 tarihinde kurulur. Evet, tarihte bugünü böyle tamamlayalım. Kardelen Özdemir'e de günaydın diyorum. Şentürk Durukan da bizi izliyor. Kendileri için sıradaki şarkıyı dinletelim.

Değerli dinleyenler, sırada bir Sezen Aksu şarkısı vardır. Muazzez Abacı'dan dinliyoruz Firuze. Bu şarkıyı da bizi dinlemekte olan Naim Buluş'a, ailesine ve doğum gününü kutlayacak olan Nalan Sayar'a armağan ediyoruz.

Değerli dinleyenler, şimdi telefon hattımızda arkadaşım Sermen Erdoğan, Avustralya günlük güncel haberleriyle mikrofona geliyor. Sermen'e günaydın diyelim. Günaydın Sermen.

0: Alo Sermen, duyuyor musun beni?
1: Evet duyuyorum.
0: Tamam. Mikrofon sende.
1: Tamam, teşekkürler Hasan. Günaydın sevgili dinleyiciler. Hepinize iyi bir hafta diliyorum ve Avustralya Victoria haberlerini veriyorum. Birinci haberimiz polisten polis Melbourne'da yaşanan çifte bıçaklama olayının ardından bir kişinin hala yakalanmamış olması nedeniyle halkı dikkatli olmaya çağırdı. Victoria polisi Melbourne genelinde meydana gelen iki bıçaklama olayının ardından halkı dikkatli olmaya çağırırken olaylardan birinde şehrin doğusunda bir eve araçla girilmişti deniyor bu birinci haberimizde. Barnaby Joyce'un elektrikli bisikletlerin her yerde yaygınlaşmasına dair bağlantısı olduğu belirtiliyor. Barnaby Joyce 2021'de Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı iken yardımcısı Kevin Hogan karayolu taşıt standartları yasasında sessiz ama son derece önemli bir değişiklik yapmıştı. Melbourne Fringe Kurulu sanatçılarının adil pay talebini reddetti. Festival organizatörlerine yazılan ve yaklaşık 600 imza toplayan açık mektupta sanatçılara adil bir pay verilmesi istendi ve ücretlerin hesaplanma şeklini değiştirilmesi yönünde özel talepler dile getirildi. Werribee'deki bir evde çıkan yangında 3 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hemşirelik hizmetlerinde yapılan kesintiler nedeniyle High Country kasabasının gece geç saatlerindeki bakım hizmetlerinden mahrum kalması endişe yaratıyor. Swift's Creek en yakın hastaneye 1,5 saatlik sürüş mesafesinde ve bölge sakinleri kırsal kesimdeki bakım merkezindeki mesai sonrası bakım hizmetlerinde yapılacak kesintilerin toplumu risk altına bırakabileceğinden endişe duyuyor. İslam Devleti'ne katılmakla suçlanan kadın terör örgütünden vazgeçti. Melbourne'da yaşayan Ryan El-Huri geçen yıl ülkesine dönmeden önce IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gittiği suçlamasıyla yargılanmasının ardından kefalet duruşması için mahkemeye çıktı. Chadson'daki faili meçhul cinayet davasının sanığı 30 yıl sonra mahkemeye çıkıyor. 1994 yılında kalabalık bir sinemada Armagard soygunu sırasındaki 3 kişiyi vurduğu iddia edilen 78 yaşındaki bir adam mahkemeye çıkacak. Victoria'nın Yolsuzluk Mücadele Kurumu paranın izini sürme yetkisine sahip olacak. Yeni yetkiler IBAC, taşeronluk anlaşması ve işçi kiralama şirketleri aracılığıyla vergi mükelleflerinin fonlarını kullanmasına olanak tanıyacak. Miley Cyrus, Melbourne Film Festivali veri sızıntısı sırasında e-posta ve emoji mesajları gönderdi. Melbourne Uluslararası Film Festivali müşterileri etkinliğin üçüncü taraf biletleme sistemiyle bağlantılı bir veri ihlali sonrasında garip SMS ve e-postaları alıyor. Bir spor haberi, Diamonds'un şaşkına dönmüş transferi için sürgülü kapılar anı. Jesse Greenwald bu yıl ilk tam zamanlı süper netbol sözleşmesini imzalamasına rağmen sahada çok fazla süre alacağının garantisi yoktu. Ancak sakatlık nedeniyle Mavericks'in savunma oyuncusu ilk 11'de yerini aldı ve şimdi Avustralya'nın en iyi oyuncularından biri. Devam ediyoruz. Eğitim hakkında bir bilgi. Veli 3. sınıf Naplan sınav kağıtlarının çalındığını duyunca bunun bir şaka olduğunu sandı. 1 Nisan şaka gününde Melbourne'un kuzeyindeki bir minibüsten Naplan sınav kağıtlarının çalınmasının ardından düzenlenlerce ilkokul öğrencisi analog veri ihlalinin kurbanı oldu. Victoria eyaletinde mineral kumların patlaması sırasında tarım arazilerinin eski haline getirilmesini izlemek üzere bir denetleme kurulu oluşturuldu. Vimera, Mali'deki mineral kum projeleri arazi ıslah planlarının uygunluğunu sağlamak amacıyla yeni bir yönetim grubu tarafından değerlendirilecek. Monash Üniversitesi'ndeki tüp bebek uygulamalarındaki aksaklıkların ardından Victoria Eyaleti'ndeki tüp bebek yasalarında değişiklikler yapıldı. Hükümet tüp bebek klinikleriyle ilgili yasalarda değişiklikler yapıyor. Bu değişiklikler ilgili eyaletin Sağlık Bakanı'nın bizzat müdahale ederek bir hizmet sağlayıcısının kaydını iptal etmesine olanak tanıyacak. Polis Melbourne'daki silahlı saldırı olayına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Polisin hedefli bir saldırı olduğuna inandığı olayda bir adamın Melbourne kuzeyindeki bir eve 3 el ateş ettiği görüntüler kaydedildi. İtfaiyeciler ölümcül ev yangınının ardından ya şöyle olsaydı sorularıyla boğuştuklarını söylüyor. Birleşik İtfaiyeciler Sendikası en yakın istasyondaki tek itfaiye aracının zaten başka bir göreve çağrıldığını ve bu durumun 3 yaşındaki bir çocuğun ölümüne yol açan yangına müdahalede gecikmeye neden olduğunu söylüyor. Kuraklık ve artan maliyetler nedeniyle tarım karları %70 oranında düşecek. Araştırma Kurumu'nun Haziran çeyreğine ilişkin raporu ulusal tarım ürünleri üretiminin %20'den fazla düşeceğini ve geniş tarım alanlarındaki karların %70 azalacağını öngörüyor. Devam ediyoruz. Son iki haberimiz daha var. Göçmenlik hukuku firmasının tasfiye sürecine girmesi nedeniyle vize başvuru sahipleri belirsizlik içinde kaldı. Gold Migration Lawyers hukuk firması dün iflas etti ve müşterileri binlerce dolar zarara uğradı. Vize başvuruları ise çözümsüz kaldı. Melbourne'da hafta sonu meydana gelen çifte bıçaklama olayına ilgili bir kişi tutuklandı. 27 yaşındaki şahıs Melbourne'un iki farklı bölgesinde meydana gelen iki ayrı bıçaklama olayından suçlanıyor. Ve son bir spor haberimiz daha var. Stars ve Renegades'in birleşmesi Bush Rangers'in Cricket Ligi'nde yer almasının önünü açıyor. Cricket Victoria'nın Melbourne Stars ve Renegades takımlarının birleşme planlarını onaylamasının ardından Bush Rangers maskotlu Big Bash Lig'de yer alabilir deniyor bu cricket haberimize. Evet sevgili dinleyiciler, hepinize iyi günler diliyorum tekrardan. Hasan, haberlerimiz bu kadar.
0: Çok teşekkürler Sermen ve bir süre bizden ayrı olacaksın biliyorum. Birkaç aylık bir süre Avustralya evet. haberlerini senden alamayacağız. Ama
1: fakat başka haberler alacaksınız benden.
0: Başka haberler alacağız onu umarım, ümit ederim. Bir de şey haberi vardı, farkında mı söyledim mi fark etmedim. Bir evet. şeye bakıyordum burada. Araba registration'ında burada diyelim. Araba sahiplerine bir miktar geri ödeme yapılacak.
1: Evet. Birinde başlayan tabii ki son dakika haberlerini hazırlıyorum Hasan.
0: Evet.
1: Bu birinde başlayan yeni bir
0: uygulama.
1: Devletin uygulamasıdır. Araba full yani tam şey verenler ehliyet senelik ehliyet şeyi verenler ehliyet de demeyelim car registration yani araba şeyi
0: araba kayıtları evet
1: için, araba kayıtlarını tam verenler için 186 ve 200 dolar arası bir %20 civarında bir geri ödeme yapılıyor. Yarı verenler için yani concession dediğimiz indirimli kayıt yaptıranlar ise %20 yine o verdikleri yarım fiyatın üzerinden şöyle böyle 86-100 dolar arasında da onlara geri veriliyor bu yıl.
0: Evet, bu da araba sahipleri için güzel, sevindirici bir haber oluyor.
1: Evet, evet tabii ki. Bunu online olarak yapılması lazım Hasan, sevgili dinleyiciler. Online car registration, Victoria Roads'a girerseniz orada hem daha fazla bilgi vardır hem size nasıl yapacağınızı bu işi anlatıyorlar.
0: Evet, çok teşekkürler Sermen. Sana bu bizden ayrı olacağın dönem içerisinde sağlıklı, güzel günler, iyi tatiller, güzel gezmeler dilerim.
1: Çok çok sağ ol Hasan. Evet, Ağustos'ta ancak geri döneceğim, öyle tahmin ediyoruz. Fakat gezilerimden de notlar tutacağım dinleyicilerimiz için. Onları zaman zaman seninle konuşacağız, sohbet edeceğiz yine.
0: Çok teşekkürler, iyi tatiller.
1: Çok çok teşekkür ederim. İyi, ben de herkese iyi günler diliyorum. Sana da kolay gelsin diliyorum Hasan. Hoşça kalın.
0: Evet değerli dinleyenler, Sermen arkadaşımızdan Avustralya haberlerini aldık ve onun bir süre bizimle birlikte olmayacağını da ancak başka yollardan bizlere ulaşacağını tahmin ediyorum. Ulaşmaya çalışacağını da biliyorum. Kendisine bu serüvende güzel günler diliyorum. Ve sırada bir taş plak vardır. Tekin Mısırlı Soy bizi izliyor. Bu taş plakı Cem Karaca'dan dinliyoruz. Gel gel diyor Cem Karaca.

gel. Gel efendim gel, gel hele cananım olup gel. Gel efendim gel, gel hele.

Sırada Türkiye ve Dünya haberleri var değerli dinleyenler. Bizleri Kadir Aldatmaz'da izliyor. Hatice Nazım Ahmet izliyor. Kendilerine

toplan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu. Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor diyen Bahçeli, Yargıtay'ın bir an önce kararını vermesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsettiğini hatırlatan Bahçeli, geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına değinen Bahçeli, unutulmamalıdır ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır dedi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel yönetimi olağanüstü kurultay için harekete geçti. Özgür Özel dahil 28. dönem milletvekillerinden 111 isim olağanüstü kurultay için çağrıda bulundu, imza verdi. Açıklamada, partinin anayasaya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesinin kabul edilmediği belirtildi. Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegane güç, üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir denildi. Olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 pazar günü toplanması için çağrı yapıldı. CHP tüzüğüne göre genel başkan doğrudan olağanüstü kurultay kararı alabiliyor. Ayrıca parti meclisi üye sayısının salt çoğunluğu veya delegelerin salt çoğunluğunun kararıyla da seçimli kurultay kararı alınabiliyor. Özgür Özel kanadının hemen kurultay yapılmazsa CHP seçimlere katılamaz görüşünün dayanağı siyasi partiler yasasının 36. maddesi. Siyasi partilerin seçime katılma yeterliliğini düzenleyen maddede 2022 yılında yapılan değişiklikle bazı ek yükümlülükler getirildi. Söz konusu madde siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması koşulunu getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantısına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan gelen yazıya yanıt vererek grup toplantısı yapma taleplerinin bulunmadığını bildirdiği öğrenildi. Özgür Özel ise grup toplantısı tartışmaları ile ilgili açıklamasında salı günü yani dün saat 13.30'da açık grup toplantımız ilan edildiği gibi yapılacak dedi ve grup toplantısı dün yapıldı. CHP'de 21 Mayıs tarihli mutlak butlan kararı sonrası yapılan ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında Özgür Özel özetle şunları söyledi. Karşımızda 5 Kasım kurultayını hazmedemeyenlerle 31 Mart yerel seçimlerini hazmedemeyenlerin yani mutlak sultan ile mutlak butlanın ittifakı var dedi. Kürsüye Özgür Başkan tezahüratları eşliğinde çıkan Özgür Özel, toplantıyı partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyareti olarak nitelendirdi. Nazım Hikmet'ten alıntı yapan CHP Grup Başkanı'nın okuduğu "Biz bildiğiniz gibiyiz, biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta" dizeleriyle büyük alkış aldı. Özgür Özel iktidarın ekonomi politikasını da eleştirdi konuşmasında. Türkiye'de dünyanın birçok ülkesine göre devam eden yüksek enflasyon sorununun liyakatsiz kadrolar, iktidarı kaybetmemek için ardı arkası kesilmeyen siyasi operasyonlarla bağlantılı olarak yaşanan güvensizlikten kaynaklandığını söyledi. Ülkenin ana muhalefet partisinin garantisinin olmadığı yerde devletin garantisi sözü ne zamana kadar sürecek lafı işte bu ülkenin

0: risk primidir. Bu ülkenin pahalı borçlanmasıdır. Bu ülkenin yüksek faizidir diye de ekledi. Konuşmasında tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı açılanlar dahil CHP'nin içinde olduğu yargı süreçlerine değinen Özel, bunları Türkiye'de iktidara gelecek olan partiye yapılan darbe olarak nitelendirdi. Muğla'nın Milas ilçesinde İkizköy mahallesine bağlı Akbelen mevkiinde 6 mahalle için özel mülkün acele kamulaştırma kararlarını protesto sırasında gözaltına alınan Esra Işık, görevi yaptırmamak için direnme suçlamasıyla 31 Mart'ta tutuklanmıştı. Ardından Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi 41 günlük tutukluluğunun ardından Esra Işık'ı yurt dışına çıkış yasağıyla 11 Mayıs'ta tahliye etmişti. Esra Işık'ın yargılandığı davada ikinci duruşma dün yapıldı. Işık'ın yurt dışı çıkış yasağı kaldırılırken duruşma 22 Haziran'a ertelendi. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü İstanbul'da çeşitli bölgelerde yapılan törenlerle kutlandığı değerli dinleyenler. Ve dünya haberlerine bakalım. Ermenistan'da seçmenler parlamentonun yeni üyelerini seçmek için 7 Haziran Pazar günü sandığa gitmeye hazırlanıyor. Ermenistan seçimlerinde 17 siyasi parti ve 2 ittifak yarışacak. Anketlere göre Başbakan Nikol Paşinyan ve Sivil Sözleşme Partisi en üste yer alıyor. 7 Haziran seçimi Ermenistan'ın Rusya'dan uzaklaşma ve Batı ile yakınlaşma süreci açısından dönüm noktası olarak görülüyor. Paşinyan Avrupa ile yakınlaşmayı savunurken Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmeyi de destekliyor. Ermenistan 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerine hazırlanırken Avrupa Birliği ile Erivan arasındaki yakınlaşmaya karşı çıkan Rusya, diplomatik ve ekonomik hamlelerle bir süredir gergin olan ikili ilişkileri kriz noktasına taşıdı. Rusya hafta sonu Ermenistan Büyükelçisini istişare için Moskova'ya çağırdı. 1 Haziran'dan itibaren ülkenin balıkçılık sektörünün %30'unu kapsayan deniz ürünleri ithalatına yasak getirdiğini de açıkladı Rusya. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkeler ise Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen Ermenistan'ı en kısa sürede referandum yapmaya çağırdı. Avrupa Birliği ise Rusya'yı Ermenistan'daki seçimlere müdahale etmekle suçluyor. Avrupa Birliği sözcüsü Anwar el-Anuni, Rusya'nın Ermenistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ileri sürdü. İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin kısmi ateşkes planını kabul etmelerine rağmen Lübnan'ın güneyinde devam ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu anlaşmayı doğruladı. Ancak Hizbullah şehirlerimize ve sivillerimize saldırmayı bırakmazsa Beyrut'a yönelik saldırıların devam edeceği uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesle duran savaşa geri dönmeyi tercih etmedikleri belirtiliyor. Her iki taraf da aralarında süren çatışmalara rağmen Pakistan, Katar ve diğerlerinin arabuluculuğuyla yürütülen görüşmelerin devam etmesinden yana tavır takınıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü deniz ve hava kuvvetleri hala İran'ı vurabilecek mesafede. İran yönetiminin ise güçlerini alarmda tuttuğu ve ateşkesi ABD ve İsrail'in verdiği zararı onarmak ve yeniden organize olmak için kullandığı varsayılabilir. Amerika Birleşik Devletleri yakınlarda ve büyük hasar verebilecek kapasitede olduklarını gösterip Tahran'a taviz vermesi için baskı yapmaya çalışıyor. İranlılar ise ABD'ye direnme kararlılıklarının azalmadığını ve gerekirse Amerikan üslerine ve Arap Körfezi genelindeki altyapı tesislerine saldırabileceklerini hatırlatıyor. BBC tarafından analiz edilen uydu görüntüleri ve videolara göre savaşın başlamasından bu yana İran'ın saldırılarında ABD'nin 20 askeri bölgesinin zarar gördüğü belirtildi. Laos'un merkezinde bir mağarada mahsur kaldığına inanılan iki kişiyi kurtarma çalışmaları ormandaki derin dikey tünellere kaydırıldı. 19 Mayıs'ta mağarada altın bulmaya çalışan 7 adam mahsur kalmıştı. Şiddetli yağmurlar ani sel ve toprak kaymalarına neden oldu ve mağaradan çıkışlarını engelledi. Hafta sonunda arama ekipleri bir mağarada bulunan 5 köylüyü kurtardı. Kurtarma ekipleri mağaranın su basmış bölümlerinden su pompalayarak adamların mağaradan çıkmasını sağladı. Çabalar şimdi mağaranın farklı bir bölümünde kayıp olduğuna inanılan iki köylüyü bulmaya yöneldi. Arama kurtarma çalışmasını yöneten yetkililer hala o adamları canlı bulabileceğimize inanıyoruz dedi. Yerel yetkililer Ukrayna'nın bazı bölgelerine ve başkent Kiev'e yönelik büyük bir Rus saldırısının birçok kişinin ölümüne yol açtığını, binalara zarar verdiğini ve bazı kişilerin enkaz altında mahsur kalmış olabileceğini belirtiyor. Saldırı sırasında başkent Kiev'de 50'den fazla kişinin yaralandığı, binlerce kişinin yeraltı metro istasyonlarına sığındığı bildirildi. Ve spor haberimiz değerli dinleyenler, Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. A milli takım sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Dünya Kupası'na büyük bir moralle girmiş oldu. 14 Haziran'da Avustralya milli takımıyla karşılaşacak olan milli takım kadrosu da açıklandı. Bu kadroya göre kaleciler Altan Bayındır, Manchester United'da kaleci, Mert Günok, Fenerbahçe kalecisi ve Uğurcan Çakır, Galatasaray kalecisi. Defansta Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı Galatasaray'dan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür Fenerbahçe'den, Ferdi Kadıoğlu Brighton takımından, Merih Demiral Al Ahly takımından, Ozan Kabak Hoffenheim takımından, Samet Akaydın Çaykur Rizespor'dan ve Zeki Çelik Roma takımından katılacak. Orta saha oyuncuları ise Hakan Çalhanoğlu Inter'den, İsmail Yüksek Fenerbahçe'den, Kaan Ayhan Galatasaray'dan, Orkun Kökçü Beşiktaş, Salih Özcan Borussia Dortmund takımlarından. İleri forvet'de olan oyuncular ise Arda Güler Real Madrid'de oynuyor. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün Galatasaray'dan, Can Uzun Eintracht Frankfurt'tan, Deniz Gül Porto takımından, İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'dan, Kenan Yıldız Juventus'tan, Kerem Aktürkoğlu ile Oğuz Aydın da Fenerbahçe'den seçilen oyuncular. Dünya haberlerimizi, Türkiye haberlerimizi ve spor haberimizi dinlediniz değerli dinleyenler. Bizleri izleyenler arasına Ali Osman Mert Tuna katıldı. Üner Azmi de bizleri izliyor. Kendilerine merhaba diyorum. Ve sıradaki şarkıyı da onlara armağan ediyorum. Daha doğrusu bir Ankara türküsü.
1: Hastasıyız dede.